Yani, bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir şey y